0: Evet değerli Radyo Furo dinleyicileri, bendeniz Çaycı ve tabii ki...
1: Bendeniz Çalçene.
0: Yine hep beraber aynı günümüzde, aynı saatimizde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Neydi sloganımız Çalçene?
1: Açılışı sen yap, devamını ben getireyim.
0: Efendim, o zaman şöyle diyelim... Doğusundan batısına, kuzeyinden
1: güneyine,
0: tüm ara yönlere, sesimizin ulaştığı her yere selamımız da ulaşsın diyoruz ve çay, bir çay daha programına hoş geldiniz diyoruz.

0: Evet efendim, alkışlarımız da geldi. Ver coşkuyu, çal çene.
1: Ama güzel bir açılış yaptık bence.
0: Güzel, slow bir açılış oldu. Efendim, o zaman bu parça eskimeyen dostluklara gitsin. Böyle dediğim gibi dünyanın birçok yerinde dinleyicimiz var, dinleniyoruz. İsviçre'sinden, Almanya'sında, Doğu Almanya'sından,
1: Kuzeyinden
0: güneyine.
1: Sürekli replay yapıyormuşuz.
0: Replay yapıyoruz, evet.
1: Efendim, efektimiz lazım.
0: Onlara selam olsun, onlara selam olsun.
1: Evet, bir hüzünlü giriş yaptın.
0: Evet, niye böyle yaptın?
1: Yok, gayet neşe. Hani tamam, Onur Akın çok kadife sesi var. Gerçekten Geceyi Sana Yazdım şarkısı zaten apayrı gönüllere işleyen bir parça. Ama yine böyle kadifemsi, hafif böyle ufaktan bir hüzün verir. Ama tam da böyle yasa kadere boğmaz herhalde. Bugün evet. Kulaçın nasılsın? Savaş diye bir abimiz iş yerinden çıktıktan sonra... beyler istek parçanız var mı? Alayım falan dedim. Savaş abi, Tayfun dedi, Kibariye'den Annemi mutlak çalmalısın.
0: Oo.
1: Çok ağır bir şarkı. Ya yani abi, şöyle bir bocaladım. Savaş abi, dinliyorsan beni mutlaka yaz. Ona şu şartı koştum. Dinlediğinden emin olacağım. Ona göre belki gerçekten ağır bir parça, 6 dakikalık sıkıştırabilirsek iyi
0: bu
1: olur.
0: Bu parça aynı zamanda Savaş abiye gitsin. Biraz önceki Onur Akın'la, bu da güzel
1: tabii
0: bir parça. Ha?
1: Eğer çalmayacaksak zaten bugün çalacağım tüm şarkılar Savaş abiye gidecek.
0: Bugünkü konumuz neydi, çalçana?
1: Evet, fark ettim ki bu yayının editörü olmaya yolunda ilerliyorum. Evet. Kariyer basamaklarını
0: hadi bakalım.
1: Hızlı. Bu haftaki konumuzu nasıl belirledik? Zorluklarına göre meslekler. Tabii bu bence bir yayına sığacak bir program olmayacaktır. Bunun devamını mutlak işlememiz gerekiyor. Konumuz, dediğim gibi, bu haftanın konusu zorluklarına göre meslekler. Hatta biraz daha genelleyebiliriz.
0: Ne gibi?
1: Yani biraz daha diğer mesleklere ele alalım.
0: Ya zorluklarına göre değil, her mesleğin kendine göre zorluğu vardır tabii de. Bana göre meslekler ve zorlukları... Evet, bak dinleyiciler yavaş yavaş düşüyor. Mesela bir dinleyicimiz yazmış. Ev hanımlığı en zor meslek. Bence doğru.
1: Ev hanımlığı.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Hiç ev hanım oldun mu? Ev beyi, ev efendisi.
1: Şu an ne diyeceğimi bilemedim. Neyse.
0: Abi zor ya, düşünsene.
1: Ya en kötüsü ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Sigortası yok bu işin.
0: Evet, sigortası yok.
1: Yani
0: fuşun.
1: Tabii bu... Neyse, içimiz dışımız hep gülme efekti olacak.
0: Tamam.
1: Evet, ev hanımıyla aslında açılışı yapabiliriz tabii. Asıl tabii dediğim gibi zorluklarına göre meslekler dedik ama meslekleri de günümüz şartlarında aslında birçok paragraflara da bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi, özellikle artık teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Geleceğin meslekleri ve yok olanlar diye apayrı bir paragraf tutulabilir.
0: Ya da yok olacaklar. Şimdi yok olanlar var.
1: Tabii yok olanlar var. Onlara değineceğiz. Sonra sıra dışı ve eğlenceli meslekler var ki herkesin muhtemelen hayalinde bir meslek yazıyordu.
0: Ne mesela? Direkt oraya gelmişken aklıma geldi. Senin hayalindeki meslek ne? Onu mu yapıyorsun?
1: Benim hayalim yok yani, çok daha...
0: Astronot mu olmak istiyor? Genelde çocuklara söylerim, büyüyünce astronot olacağım.
1: Küçükken, yani çok da küçük değil, bir güzel sanatları herhalde okumayı isterdim.
0: He.
1: Çünkü kara kalemim iyiydi, kara kalemim olsun.
0: Böyle ressamlık falan gibi.
1: Ressam, hatta küçükken en çok söylediğim şeylerden bir tanesi, ressam olacağım ben derdim.
0: Tabii,
1: niye olmadın?
0: Niye olmadın?
1: Parasızlıktan,
0: züğürtlükten. Şimdi her şey para değil ya. Gerçi imkan dahilinde, doğru. Yani her şey para değil. Bunu çok yerde artık sloganlaşmış bir tabir olsa da onsuz da olmuyor. Yani çoğu şey para diyebiliriz, değil mi?
1: Ve bazı meslekler var ki özellikle medyada güzel, süslü, vitrine öyle güzel sergileniyor ki gençlerin de aklı bocalanıyor.
0: Örneğin?
1: Buna da geleceğiz.
0: Radyoculuk.
1: Hayır, radyoculuktan diye.
0: Şimdi niye bizim mesleğe şey ettin ya, hayır diye.
1: Hayır. Rakip çıkmamasın diye yaptım. Tabii ki.
0: Ya evet ya, doğru söylüyor. Radyoculuk arkadaş, para yok bu işte.
1: Mesleğin, özellikle popüler kültürün, dizilerdeki, hani madem sordun söyleyelim. Dizilerdeki işte doktorlar, avukatlar, başka reklam ajansları özellikle olmazsa olmaz tüm dizilerde mutlak bir reklam ajansı ve herkes orada çalışanlar rahatlıkla hareket ederler. Gençler, biz bile bu yaşımızda belki şey yapabiliyoruz.
0: Yaşımızda ne var ya?
1: Tabii, çok genciz.
0: Tabii canım.
1: Onun dışında avukatlık, doktorlar, dediğim gibi öyle şeyler var ki gerçekle hiç alakası olmayan meslekler.
0: Peki, bir şey dikkatini çekti mi? Meslek ve beraberinde mesleğin getirdiği bir deformasyon oluyor. Yani şimdi örnek olarak belki de bu gerekiyor. Somut örnek verecek olursak doktorlardan bahsedildi. Doktorlar artık o kadar hep düşünsene hastayla iç içesin. Hangi branşında olsun psikolog ol, psikiyatr ol veya da işte dahiliye, üroloji her neyse. Yani hep hastalarla... ya şurada ciddi bir şey yapıyorsun.
1: Yok, o limon suyunu sıkmam lazım.
0: Evet. Hep hastalarından berabersin. O kadar hasta görüyorsun ki artık bir süreden sonra en azından benim gözlemlediğim bu böyle. Yani doktor mesela hasta gidiyor, ne diyelim, çok feci bir teşhis koyuyor hasta için. Hı-hı. Ama bunu o kadar bazıları, hepsini söylemiyorum, duygusuzca ya da öyle geliyor. Karşındaki insan yerle bir oluyor bu hastalığı duyunca. Ama onlar ya her zaman karşılaştığımız gibi veya da avukatlıktan bahsedecek olursak onlar da hep böyle sıkıntılı işlerinden onların da ne oluyor müşterilere hep böyle sıkıntılı ya miras ya ne bileyim işte ceza hukuku vesaire o insanlarla öyle davalardan geçiyor konuşurken adamın belki hayatını etkileyecek bir dava haber veriyor. Ya düşünsene mahkeme salonundan çıkıyor, hakim vuruyor. Hadi kaybettik ne bileyim 10 sene, 20 sene. Öbürün hayatı mahvoluyor ama o iç gibi. Yani bu mesleki aynen deformasyon.
1: Öyle. Değinmek istediğim konulardan bir tanesi buydu zaten. Dediğim gibi popüler kültürün yarattığı illüzyonlar bunlar.
0: Evet.
1: Aslında. Yani daha çok bizi yaşayanların o muzdaripliklerinden çok bizim gördüklerimiz burada. Daha çok ortaya çıkıyor. Dediğin gibi avukatlar özellikle dizilerde her gün mahkeme salonunda büyük tiratlar atan.
0: Değil mi cübbesiyle?
1: Tabii büyük tiratlar atan lüks içinde yaşayan insanlar gibi görünürler.
0: Gerçekten nasıl?
1: Gerçekte onu tabii aramızda varsa dinleyicilerimiz de mutlaka bize ulaşsın.
0: Yazın efendim sosyal medyamızdan. Konuyla alakalı düşüncelerinizi merak ediyoruz.
1: Ama gerçekten nasıl? Hani iyi kötü biliyoruz. Biliyorsun kaç kez mahkemede kaldın?
0: Ya.
1: Harbi sanki öyle günümüz mahkemelerde geçiyormuş gibi.
0: Evet,
1: ama böyle bizim Allah de biraz şey kabartmamız lazım. Evet. Geçtiğimiz hafta biraz konusuna değindik ya. Hani yalan değil de böyle biraz şişirmek, süslemek lazım. Bu bir sanat
0: evet.
1: Demiştik.
0: Neydi bu sanatın lazım. Adı da vardı.
1: Süsleme sanatı.
0: Süsleme sanatı. Yok onun edebiyatta bir adı var gerçekten.
1: Öyle
0: unuttum.
1: Mi?
0: Tabii tabii.
1: Neyse. Ama gerçekte günleri adliye koridorlarında, icra dairelerinde bekleyerek yüzlerce sayfa sıkıcı evrak okuyarak geçiyor.
0: Peki avukatlık da acaba gelecekte olan meslekler arasında mıdır sence? Yani bu KI, künstliche intelligens, onun Türkçesi neydi ya?
1: Yapay zeka.
0: Yapay zeka şimdi ne efekt gönderecek?
1: Yok yok.
0: Gönderme ya.
1: Hayır canım.
0: Yapay zeka ile beraber şimdi herkes yapay zekaya sorar oldu. Yani bir konu olsun, bir dava üzerinde büyük avukatlar da bundan çalışıyor herhalde.
1: Tabii tabii. Özellikle beraber çalıştıkları en büyük çok hayat kurtarır oldu. Koca dosyayı düşünsene yapay zekaya veriyor, bunu bana özetle diyor.
0: Evet.
1: Tabii burada yapay zekaya ne kadar güvenilir o da tartışılır. Yani düşünsene koca yani bir paragrafı belki önemli bir yere atlasa yapay zeka sonuçta bir empati duyusu olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ve ona göre önemsiz bir şey. Belki sanın hayatını kurtaracak.
0: Sanın hayatını ediyor. Yani, olabilir. Ama hayatı kolaylaştırıyor. Doğru. Ama diğer taraftan da onların mesleğini de ilerleyen zamanlarda yani şunun şurasında yapay zeka hayatımıza gireli çok önceden beri vardı ama kullanılmıyordu. Ne zaman girdi diyebiliriz? Şu iki sene içerisinde diyebiliriz herhalde yapay zeka.
1: Zaten dediğim gibi çok uzun bir konu. Biz bunu günleri de yayabiliriz. Bir sonraki belki hemen haftaya yapamasak da ileriki zamanlarda tekrar bir güncelleyip farklı temalarda bunu işlememiz lazım. Konulardan bir tanesi de bu yapay zeka ve robotlaşma. Biliyorsun, misal örneklendirecek olursak Amazon birçok binlerce işçi çıkardı ve onun yerine artık robotlar aldı.
0: Yalnız ben onunla alakalı bir görsel dinledim, izledim. İnanılmaz bir şey. Yani böyle insanlar hayal edemiyor belki. Eğer o videoyu izlerlerse sosyal medyada çok kolaylıkla bulabilirler. İnanılmaz, hiç insan yok. Yani o robotlar eşyaları taşıyor, götürüyor, paketliyor. Yani ben hiç insan göremedim. Tırsmadım değil yani. İleriye dönük olarak robotlar. Böyle Ay Robot filmini bilirsin değil mi?
1: Aa, çok yavaş yavaş da o yöne doğru gidiyor.
0: Aynen
1: sanki.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yine yapay zeka ürünü değilse bir şov programında Çinliler miydi Ruslar mıydı orasını bilmiyorum. Çinliler galiba bir karate robotlara onu sen mi göndermiştin yoksa?
1: Göndermedim ama o yapay zeka program düzenlemişler. Evet. Burada robotlar esnek hareketler mi yapıyordu bilmiyorum maksadı neydi ama çocuğun dünyanın ilk tokat robottan tokat yiyen çocuğu Çinli bir çocuktu. O gelişine çok güzel böyle bir Osmanlı tokadı yemişti.
0: Çinli'den de Osmanlı tokadı iyi olur ha. Neyse.
1: Ama tabii yapay zekaya kötü konuşmayalım, iyi çağıralım. Malum dinliyorlar. Yarın bir gün iyi geçinmemiz lazım.
0: Evet, biz aslında yapay zekayı çok seviyoruz.
1: Sokakta yürürken düşsene bizi yakalayacak. Buydu değil mi lan falan deyip gelsin. Abi,
0: frekanstan, yayından falan kimmiş bu çalçana çaycı gel bakayım buraya diye.
1: Yapay zeka ve robotlaşma. Tabii burada en büyük soru işimizi elimizden alacaklar mı? Konusu da apayrı. Yani burada aslında korkutmak değil, amacımız dönüşümü biraz da anlatmak.
0: Acaba bu robotlarda ilerleyen zamanda sigara falan içer mi ya?
1: Yani sigaradan çok daha çok böyle bir yağ falan ihtiyaçları vardır. Yağ paslanmaya şey karşı. Hani hadi bugün de kurşunsuz 95 neden olmasın?
0: Bendensin. Gel bugün bendensin olayı.
1: Bugün de kendimi şımartayım biraz deyip böyle artık vidalarını söküp böyle koltuğa kurulurlar belki. Hafta sonlarında belki kendilerince eğlenirler. Ama tabii yapay zekanın getirdiği bazı tehdit altındaki meslekler de var ama dönüşen meslekler de var. Yani tehdit evet kaybolmaya yüz tutan meslekler var, dönüşen meslekler var. Veyahut da insanların artık insani becerilerini vurgusunu yapabilecek şeyler, meslekler de var burada. Dediğim gibi misal tehdit belki bu şeyini hazır konusu açılmışken bir değinelim istersen.
0: Ne gibi?
1: Tehdit altındaki meslekler. Hani diyorlar yapay zekayla özellikle bir tane sayfa vardı hatırlıyorum. Yapay zeka bu mesleği de aldı artık geçmiş olsun diye böyle bir trajik bir sonla biten bazı şeyler var Instagram sayfaları. Örneğin muhasebe. Bilmiyorum şu an muhasebeciler dinliyorsa bizi yorumda bulunsunlar ama basit düzeyde rutin muhasebe işlemleri artık yapay zekayla bir aile yapılabiliyor. Özellikle kod yazma işlemleri.
0: Evet, yazılımcılar.
1: Evet.
0: Yalnız orada ben biraz farklı düşünüyorum. Programcılarla da yani yazılımcılar, IT yazılımcılarıyla konuşurken onlar da yapay zekadan çok faydalandığını söylüyorlar. Önceden günlerce uğraştıkları programı artık yapay zeka ile birkaç saat içerisinde ki düşün bu şimdiki halde ilerleyen zamanlarda çok daha farklı bir boyuta geliyor. Hatta bu yazılımcıların kullandıkları bazı platformlar var. Yani kod platformları oradan faydalanıyorlar. Artık oraya yazmadıklarını öğrendim. Yani onlar da kendi mesleklerini tehdit altında görüyorlar. Yalnız yapay zeka ilerledikçe programcıların ve iyi programcıların üzerine düşen yük de artacak diye düşünüyorum. İnternet, IT security bakımından olsun. Çünkü yapay zeka ile kendi her yer yapay zeka. Herkes aynı zekayı ya da aynı işlemciyi, prosesi kullandığı için orada iç güvenliği sağlamak için, dışarıya karşı verileri korunması için uzman IT'ciler yani evet bana göre onların meslekleri de tehdit altında ama onların içerisinde gerçekten parlak olanlar da çok parlayacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Güzel konuştun. Alkış gerek yok bence.
0: Yok gerek yok.
1: Hiç. Yine de ama buna gülelim. Dediğin şeylerden bir tanesi de misal temel seviye müşteri temsilcilere. bir yeri ararsın. Öncelikle yapay zeka devreye girer.
0: Artık bitti bile ya neredeyse. Ya,
1: ama böyle insanı çığırından çıkarır seviyede değil mi?
0: Aynen.
1: Hatırlarsın yeni sezon ilk yayınlarımızda Türkiye'de yediğimiz cezalar şudur budur. Nereye soracağız? Efendim işte Karayolları Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz denildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü aradım. Yapay zeka, plakanızı tekrar eder misiniz? Hayır, başı da çok gıcık. Öyle bir yerde yaşıyoruz ki LL 437 sonunu vermeyeceğim. Anlamadım. Tekrar eder misiniz demeye başladı. LL 437.
0: LL. Bu kötü oldu ya.
1: Neyse. Bu evet. Efektler kurtarıyor bir şey. Yapay zeka sağ olsun. Gerçekten insan çığırından çıkarıyor. Bir de son zamanlarda senin de dikkatini çekmiştir. İlk başlarda böyle çok eğlenceli dediğimiz işte dernek yönetmeliklerinde farklı sebeplerden afiş tasarımı bir hayli kolay olmaya başladı.
0: Aynen.
1: Ama çok da sırıtmıyor mu sence? Yani her yere çiçekler, böcekler burada bilmiyorum tabii sen ne kadar yönlendirsen ama bir sırıtıyor ister istemez. İşte, ben artık orijinalini özler hale geldim.
0: Aslında yaşadığımız çağda da ya da şu an için o da değil mi? Yiyeceklerin hep önceden şöyle bir şey vardı hatırlarsın. Hala da ondan dem vurulur. Nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski zamanlar diyerek. Hatta yiyecekler dahi. Nerede o eski yiyecekler? Oo, bir domates vardı. İşte kilometreler öncesinde kokusu gelirdi. Şöyleydi, böyleydi. Yani o doğallık zaten kalmadı. Oradaki doğallık artık insanda da yok olmaya başladı. En son haberlerde bir tane... deprem bölgesinde Hatay'daydı galiba bir çocuk tamamen kendisini dış dünyayla soyutlamış. Telefon ve yapay zekadan böyle. İzledin mi o haberi?
1: Yok tam izlemedim ama gördüm. Kısa yani gördüm. İnsan... Artık çok geç. Benden vazgeçin gibi bir söylem olmuş.
0: Evet
1: galiba.
0: Evet yani insanlarda da artık o yiyeceklerdeki gibi o samimiyet, o sevgi, o içtenlik kalmadı. İnsanlarda da o içtenlik kalmadığı için nerede o eski böyle sohbet ortamı vesaire adam sanal ortamda ya da gençler yani bu insanların fiziki şeklini de değiştiriyor. Mesela gençlere diğer yani şimdi benim bir tarafım sosyolog master'ımızı sosyoloji üzerine yapıyoruz. Yani orada gözlemleyebildiğimi tahmin ediyorum. İnsanların duruşlarına baktığın zaman gençten günümüzdeki teenager'lardan baktığım zaman boyunlarında hafif bir kamburluk oluşmaya başladı. Çünkü telefon boyun kısmı sürekli ekrana aşağıya doğru baktığından dolayı şimdi sokağa çıktığın zaman bunu ister istemez bakacaksın, gözlemleyeceksin. Yani farkında olmadan vücudumuz, çehremiz dahi değişiyor.
1: Evet, yani. Kesinlikle.
0: Bir ara mı versek?
1: Verelim mi? Ya. Yo, bence iyi gidiyorduk ama yine de. O zaman bir aramız olsun. Sonrasında şarkı sonrasında dönüşen meslekleri, yapay zekadan dönüşen mesleklere biraz böyle bir değinelim. Ne dersin?
0: Güzel. Hadi bakalım.
1: Evet, şimdiki parçamız Ben Gönlümü Sana Verdim, Muharrem Aslan. Bu da kime gelsin?
0: Kime gelsin?
1: Muharrem Keskin'e gelsin.
0: Muharrem Keskin'e selam olsun bizi dinliyorsa.

0: Kim söylüyordu parçayı?
1: Sence?
0: Yani
1: Bekleden isim kimdi?
0: Ahmet Kaya.
1: Çok benziyor değil mi?
0: Evet.
1: Aynen. Mekan cennet olsun ama Muharrem Arslan söylüyor.
0: Muharrem Arslan. Harika.

0: Bu ney üfletisi de ayrı bir büyüleyici. İnsanı gerçekten alıyor götürüyor.
1: Müdahale olayım mı?
0: Ol.
1: Hazır mısın?
0: Hazır. Hadi gönder.
1: Bu çalan ney değil? Haval.
0: Haval mı bu?
1: Haval bu.
0: Haval da götürüyor be. Evet bak bunu hiç bilmiyor dinleyicilerimiz. Efendim çalçene aslında iyi bir ney üfleyicisi mi derler? Güzel ney üfler.
1: Neyzen adayıyım.
0: Öyle neyzen diyelim. Adayısın.
1: Tabii, neyzen adayım.
0: Ama ben dinledim güzel söylüyorsun yani üflüyorsun.
1: Üflüyorum evet.
0: Ya bir de o şey var ya.
1: Sesin bunu niye? Sesim çok kuvvetlidir. Klasonal üfleyicinde. Seni öyle bir üfleyeceğim ki.
0: Evet.
1: Ama güzel bir parçaydı. Muharrem Arslan'ı gerçekten çok severek dinlediğim bir parçası. Ben gönlümü sana verdim.
0: Bir an için gerçekten Ahmet Kaya da bunu söylüyordu rahmetli. Ben bir an için o zannettim.
1: Ahmet Kaya'nın olduğundan emin misin? Onun böyle bir şarkısı yok çünkü.
0: Yok ama böyle bir şarkıyı parçayı çünkü seslendirdi diye biliyorum ben.
1: Söz müzik Muharrem Arslan'a ait aranje. Yaklaşık bundan kaç sene önceydi? Bir 8 sene önce bu videosunu yayınladı.
0: Öyle mi?
1: Muhtemelen yani çok şey değil böyle. Ahmet Kaya sürecinde yoktu zaten.
0: Değil o
1: vefat
0: zaman.
1: Ettiydi o dönem.
0: Aa.
1: Evet güzel
0: demek
1: bir
0: millet parça. Yakıştırdığı için öyle
1: ya
0: geliyor.
1: Ya bak şimdi ya meslekler zorluklar yapay zeka dedik. Zorlukları tabii yapay zekadan da korkmamak lazım. Şimdi bazı şeyler var ki bunu yapay zeka ele geçiremez. Ne bunlar?
0: Ne?
1: Empati. Çok söylemeyi sevmiyorum ama yaratıcılık. Yani yaratıcılık noktasında aman yeni projeler geliştireyim şunu şu hale getireyim.
0: Hayal i̇şte bu şu anda yapılan görsellerin fazla yaratıcı olmamasının sebebi o olsa
1: aynen,
0: gerek.
1: Elindeki verilerle yeterli sadece onlardan ibaret. Kriz
0: ama o veriler,
1: yönetimi.
0: Ama o veriler işte gittikçe çoğalıyor.
1: Ya misal bir kriz yönetimine anında nasıl müdahale edebilir? Edebilecek mi? Belki de hani ileriki zamanlarda bilmiyoruz ama bunlar etik karar verme ve duygusal zekaları şu an neredeyse imkansız. O yüzden halen şansımız varken mesleklerimize sahip çıkalım. Değerlendirebilirim. Ama çok da şey yapmayalım tabii. Faydası olan şeyler de var değil mi? Misal doktorların özellikle günümüz tıbbı o kadar ilerledi ki doktorlar da yapay zekayla çalışmaya başladı. Avukatlık dedik. Yapay zeka ile çalışıyorlar.
0: Yani ben şeyi gördüm mesela bir yerde tam olarak neresi onu hatırlamıyorum. Hatırlasam da söylemem herhalde de. Doktor yapay zekadan yardım alıyordu işte bir teşhis koymak için.
1: Evet.
0: Yani o ilerledi bayağı ilerledi.
1: Tabii yapay zekadan bağımsız bazı meslekler de var. Eskisi gibi çok yapılmayan hatta benim de hatırlamayıp ama duyduğum, okuduğum, gördüklerim bazı meslekler var. Aklına gelen var mı?
0: Yapay zekanın aldığı mı?
1: Bir zamanlar çok popüler olup şimdilerde artık hiç adı anılmayan.
0: Ne mesela?
1: Örnek vereyim. Ver. Hatta bunu ilk duyduğumda vay be sadece şarkı arasında geçen bir şey değilmiş. Hani kendi cahilliğimi de çok ele veriyorum ama. Arzu Halciler.
0: Arzu Halci ne ya?
1: Aa çok güzel. Arzu Halciler. Gerçekten arzu halim yaz yare söyle diye bir şarkı hatta türkü vardı. Arzu Halciler diye bir meslek varmış.
0: Neymiş ne yapıyorlarmış?
1: Okuma yazma oranının aslında senin de benim de Yeşilçam'da da çok çok konusu geçer. Okuma yazma oranının düşük olduğu ve daktilonun lüks olduğu dönemlere git.
0: Hı-hı.
1: Hatırlarsın sana çok uzak değil.
0: Oldu. Tabii efendim biz dinozor devrinden kaldığımız için... Daktilo öncesini de hatırlıyoruz, evet.
1: Daktilonun lüks olduğu dönemlerde adliye veya devlet dairelerinin önünde insanların dertlerini dilekçeye döken kişilere arzu halciler denilir.
0: Aa, hadi ya.
1: Yani o dönemin e-devletçilere.
0: Bu güzel tanımlama. E-devletçilere. Bu Kemal Sunal'ın bir filminde vardı, davacı diye, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Mahkemeye giderken adam diyor o kaldırımda oturmuş mahkeme salonu önünde yazıyordu. Ha, o arzu halci öyle mi?
1: Arzu halciler ismi de çok güzel değil mi? Arzu halciyim ben. Mesleğiniz nedir? Arzu halciyim. Yani bayağı havalı.
0: Telefon numaranı versene diye.
1: İnadına gülme efekti vermiyorum.
0: Verme.
1: Bak yavaş yavaş girişimizi yaptık. Evet. Aklına geldikçe sen müdahale edebilirsin ama var böyle birkaç liste.
0: Mesela
1: var.
0: Şey vardı böyle Schlüsselkraft dediğimiz günümüzde bulunmayan, ölmeye yakın ya da yani onların maaşları da bayağı pahalı oluyor. Nalbant var mı mesela halen? Vardır. At olduğuna göre atlarda nalbant şeyi.
1: Nalbant ama eski popülerliğini kaybetti.
0: Yani. Şimdi yani atlar azaldıkça.
1: Kalaycılar.
0: Kalaycılar mesela evet. Evet. Gaziantep'teki o Kalaycılar Çarşısı'nı bilirsin. Ama ben oraya hayran
1: yok,
0: kalmıştım ya. Gitmedin mi?
1: Yok.
0: Aa hep şaşırdım.
1: Hayalim. Evet maalesef.
0: Yani
1: Güneydoğu Çalkçene... Anadolu turunu ben bizzatihi organize etmiştim.
0: Ve gitmedin.
1: Çekirge bir yandan geldi 2019'da. Sonra korona yayılmaya başladı. Ya düşünsene 35 kişi valizimiz tabiri caizse hazırda bekliyoruz. Günü sayıyoruz artık. Bir yandan da paralel korona süreci başlamıştı. İptal etmek zorunda kaldım.
0: Çekirge yeniliyor değil mi? Yani böyle böyle yenildiği coğrafyadan o çekirge sürülerini böyle yakalasalar iyi para kazanırlar.
1: Evet
0: mı?
1: Şöyle hani çok da değinmem. Tabii sünnet hatta.
0: Aa ciddi. Aa, onu da bilmiyordum.
1: Neyse bu konulara değinmeyelim çok fazla. Sokak bileyicileri.
0: Sokak bileyicileri. Bıçak mı bile diyorlar?
1: Aynen öyle. Sırtlarında ağır makinelerle dönemin sokak sokak gezip bileyici geldi hanım. Hani bir de sloganları var. Bileyici geldi hanım.
0: Efendi de derler belki.
1: Diye bağıran. Hayır. Ev hanımları. Bak ilk zor mesleklerden bahsettik. Nasıl bunu aşarsın? Bu işleri ev hanımları organize eder. Senin yani görmediğin bıçağı. Arkada bir işleri organize eden bak, bir birim daha var.
0: Bir sonraki parça şimdiden ev hanımları için gelsin. Gerçekten çok zor bir meslek ve nankör de bir meslek. Yani emeğinin karşılığını alamıyorsun.
1: Tabii.
0: Anneliği babalığı katmayalım onları meslek diye değil ama ev hanımlığı o ev işi evin ahalisine göre de hakikaten kaç kişi varsa horanta derler eski Türkçe'de bilirsin. Hı-hı. Horantanın onu yemeğiydi, işiydi, aşıydı. O evin işi hiç bitmez. Doğruya doğru gerçekten orada takdir etmek lazım ve bunun karşılığını da alamazlar. Takdiri de göremezler. Şimdi burada ben...
1: İlahi takdir.
0: İlahi
1: burada
0: takdir.
1: Karşılığını bulacaklar. Ya cennet boşa annelerimizin ayakları altında değil.
0: Ya onu söylediğin zaman pek puan toplamıyorsun söyleyeyim
1: toplamıyor
0: sana.
1: Toplamıyor musun?
0: Toplamıyorsun.
1: Demek ki umulur değeri vermiyorsun da o yüzden.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Olabilir efendim.
1: Dediğim gibi sokak bileyicileri vardı. O dönem bileyici geldi hanım diye bağıran sokaklarda gezinen. Tabii sırtında da heybesi de yüklü. Ama artık bıçakları bileymek için yapıyor.
0: Bak günümüzde de şey var. Taksicilerin işi de bitiyor. Yani bu Amerika'nın belirli bir eyaletinde geçenlerde gördüm taksi şoförü yok. Adam hepten çağırıyor. Yani.
1: Çok taksici geliyor. Çevremiz var. Muhtemelen taksiciler şu an bizi daha çok dinliyor.
0: Büyük ihtimalle onlara da selam olsun.
1: Beni tanımayanı ben hiç tanımam. Radyoyu değiştirmesinler şimdi.
0: Yok şimdi onlar da biliyor. Zaten o sektörde çeşitli firmaların girmesiyle bayağı onlar da şikayetçi bazıları en azından da. Gerçekten şimdi bu Amerika'da böyle taksi adam takside şoför yok ya giriyorsun. Şimdi bu normal app üzerinden geliyor. Gideceğin yere veriyorsun. Biniyorsun götürüyor parayı falan hep şeyi hallediyor. Sadece yanında bir şey şoför olmayacak ilerleyen zamanlarda.
1: Temassız ödeme.
0: Temassız
1: Hiç
0: ödeme.
1: Karte bitti.
0: Bak bu kasiyerler. Kasiyerler için zaten birçok yerde artık kasiyerler çok azaldı. İnsanlar eşyalarını alıyor. Bu Avusturya'da da var. Gidiyorsun sen şinel kasa diyorlar ya oradan
1: İsim
0: kendin geçiriyorsun.
1: Gerçi Neyin? Vermeye gerek yok.
0: Ya her çok. Yerde oldu. Herkes de oldu artık.
1: Ve giyim mağazaları da öyle oldu.
0: Hadi ya giyimde. Onu hiç denk gelmedim. Çalışana demek ki.
1: AVM'lerde özellikle giyim mağazaları. Benim asıl zoruma giden ne?
0: Ne?
1: En son böyle alıyorsun ürünlerin barkodunu. Hani ha. Biraz da eğlenceli. 8 saat yapsan herhalde bir sıkılırsın artık. Her gün bunu mu yapacağım dersen. Aynen. Hatta ben çocuklarıma okutuyorum barkodunu falan. Bedavadan meslek öğretiyoruz.
0: Ama işte geleceği yok o mesleğin. Bence yanlış
1: yok,
0: meslek
1: tabii
0: öğretme.
1: Ya, hayalimiz çocuklarımız güzel meslekler edinmesi ama... Sonunda işlemleri yapıyorsun. Step to step ilerliyorsun. Bir sonraki işlem kartla mı ödeyeceksiniz? Bağışta bahşiş vermek ister misiniz diyorlar.
0: Aa,
1: ya şimdi bak.
0: Kime veriyorsun ya?
1: Hani genelinde hani Rütük olmasa ağzımı bozacağım burada şimdi.
0: Rütük yok. Ya bozmayacaksın da bozmasan yine
1: yok,
0: de.
1: Yok bozmayalım. Zaten her şeyi bana yaptırmışsınız bir de bahşiş istiyorlar.
0: Utanmıyorlar.
1: Yani. Yok utanmazlar bunlar abi.
0: Hem çalıştırıyorlar hem de para alıyorlar. Bir de bahşiş istiyorlar.
1: Aynen öyle. Yok şaka yani, değil gerçekten.
0: İnanırım. Yüzsüzlüğün bu kadara.
1: Yüzsüzlüğün bu kadara.
0: Ama geleceğin meslekleri, şimdi ölen mesleklerden bahsediyor da, iş yapan meslek, yani robotların almayacağı sektörler önemli bana göre.

0: yüzük parmağını evet. böyle bir tahtaya değdire tık tık tık diye böyle. Evet. Bak tabii.
1: Tehdit mi?
0: Hayır böyle sakin tık tık tık o metalin tahtaya çarpmasıyla böyle bir çocuklar ilkilir. Nereden geliyor bu? Tabii bekarlar için biraz daha güç olabilir sonuçta yüzükleri olmadığı için.
1: Evet, soğuk gülme efekti biraz soğuk geldi.
0: Ama öyle. Öğretmenlik bence zor. Yani bunu yapay zeka tamam destekleyici dersler vardır. Misal bir İngilizce dersi bence zor değildir. Ama hadi gel de Allah'ın
1: İngilizce. Ne oldu? Cümleyi tam anlamadın ki, ne oldu? Ne diyecektin?
0: Hayır. Hadi gel de bunu da açıklasın. Allah'ı din derslerini nasıl anlatacaklar acaba?
1: Abi anlatılıyor zaten şu anda. Sen sınıfta odaklandın da yapay zeka ile beraber sınıf ortamına gerek kalmayacak. Herkes kendi evinde bir müfredat dahilinde yapay zeka programlarıyla da öğrenebilir. Şu anda Fernstudium denen bir şey var. Zaten evde öğreniyorsun, sınavlara giriyorsun. Yani bence çok uzak bir şey değil. Bu düşünülmesi gereken alınabilir yani. İlerleyen zamanlarda yapay zeka öğretmenlerin, doktorların, hatta Fransa'da böyle şeyler çıktıydı değil mi? Yapay şeyler kuruluydu, yerler kuruluydu. İnsan gidiyor, hastalarını söylüyor. Ya, yapay zekaya düşün, bir sürü done var. Sen diyorsun işte başım ağrıyor, şu semptomlar var vücudumda. Aa tamam, belki bir de kanını vereceksindir. Orada da otomatik şeyle böyle tık, tamam kan değerlerinden baktık. Sende şu var, al ilacı, olabilir.
0: Ya çok yapay zeka konuştuk. Ama diğer değinmemiz gereken bazı mesleklerde yok mu sence?
1: Mesela?
0: Ya dediğim gibi mesela şuradan biraz daha gidelim. Özellikle vitrin kısmı, yani tabiri caizse dışarıdan havalı, içeride gerçekten zorlu meslekler de var. Yani dışarıdan senin aa güzelmiş aslında falan, hani avukatlığı misal dediğim gibi. Hı-hı. Özellikle popüler kültürün dayatmasıyla bazı meslekler gerçekten böyle güzel olduğu, kolay olduğu zannediliyor. Mesela düğün organizeleri, organizatörlük yapabilmek.
1: Eğlenceli
0: şimdi,
1: değil mi?
0: Dizileri takip ettiğinde izliyorsun 7/24. Nerede böyle tek yaptığın dizi izlemek.
1: Senin. Ama dikkat et, yalan demiyor için de olmuyor. Doğru da yanılıyorsunuz
0: yok,
1: efendim.
0: Yok,
1: şaka bir yana izlediğim, takip ettiğim hiçbir dizi yok. Hiçbir televizyon İnanmam. Programı yok. Hakikaten yok ya.
0: Var bak ya şimdi senin sevdiğin ne? Diziler vardı.
1: Mesela?
0: TRT'de oynayan dizi neydi sürekli böyle birkaç sezon boyunca oynadıydı.
1: Ha, şu son zamanlarda.
0: Şu Bozkır'da çok... geçen neydi orası?
1: Bozkır'da mı?
0: Bu Kırşehir'de mi ne bir dizi vardı?
1: Bilmiyorum ki. İşte demek ki eskide kalmış. Neyse geçelim.
0: Tamam, Yasin'e de buradan selam olsun. Yayınımıza kahvesini almış koymuş kenara. Eski böyle antik bir radyosu da var belli ki. Oradan bizim yayınımızı dinliyor.
1: Yasin selam olsun, afiyet olsun.
0: Gürünburg Cemiyet Başkanı Yasin Oğuz'a da selam olsun.
1: Selam buradan. Olsun.
0: Yani organizatörlükten kastettim. Yani düşünsene herkes onların sürekli partilediğini ve eğlendiğini zannediyor.
1: Ya,
0: sürekli güzel cix kıyafetlerle sadece bir iki telefon aramasıyla her şeyin o hallolduğunu zannediyoruz. Yani organizatörlük. Ama arkada yani bir düğün söz konusu konu bahisse gelinin krizi işte çalışmayan mikrofonlar veyahut da geciken catering firmasıyla aslında uğraşıyorlar. Stresten yay gibi oluyorlar bu insanlar.
1: Bilmiyorum.
0: Veyahut da uçuş görevlilere genelde kabin memurlara değil mi? Hepimiz zannederiz ki birçoğumuz oh hayat sana güzel be. Hani buradan almışsın işte adam gerçi onlar da ne kadar şey bilmiyorum ama Amerika'ya Avrupa ülkelerini günübirlik her gün bir ülkede zannediyoruz ki gitti ülkeleri mutlak gezebiliyor. Miami'ye
1: yok
0: indi.
1: Canım o öyle değil.
0: Öyle olmadığını biliyoruz ama özellikle.
1: Ama havası farklıdır ha. Düşünsene nereye gittin işte bugün Miami'deyim yarın. Amerika'da öbür gün Tayland'da vay be.
0: Adamların biyolojik ritimleri bozuluyormuş ya. Yani adam kadın fark etmiyor. Ama biyolojik ritimleri düşünsene hep havadasın. Sürekli farklı hava şartları, mevsim şartlarını
1: havalı
0: sürekli değişken be. Havalı bir meslek. Evet sıradaki parçamız nereden gelsin?
1: Bilmiyorum sen söyle.
0: Bilmiyorsun tabii bir ekran başında benim. Şöyle alttan... verelim.
1: Oo. Edip ak.
0: Hadi bakın.
1: Edip
0: zorlayalım.
1: Ak. Ya
0: kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. B12 şart.
1: B12 vitamin.
0: B12 vitaminlerinizi alın.
1: Edip getiremedim ya. Edip Akbayram mıydı?
0: Edip.
1: Edip
0: Akbayram.
1: Rahmetli. Hadi Akbayram. Evet. Aldırma gönül.

0: Bak parça da aklıma geldi.
1: Bak burada bir nakarat var ki orada böyle bir sessiz kalır birçoğu. Hani böyle muhafazakar kesim diyoruz ya. Ben de içlendim.
0: Ne? Hangisi?
1: Sistemim... Ne diyordu o? Sistemim Allah'a...
0: B12 şart.
1: Sistemim Allah'a derken orada bir, bir estağfurullah, bir sessizlik olur böyle. Hani ignore ederiz.
0: Ama bugün çok damardan gidiyorsun çalçana.
1: Ya Onur Akın'la aslında şeyi hazırlarken repertuarı... Onur Akın'la bir açılış yaptım. Arka arkaya şu da vardı ya, bu da vardı. Bir zincirleme oluştu ama güzel değil mi?
0: O zaman biliyor musun bizim yayınımızı... Gerçekten böyle... ne derler? Hapishanede dinleyenler de var. Çok, tabii. O zaman bu parça onlara gelsin. Onlar uzun süredir göndermiyorduk. Onlara gelsin efendim. Aldırma gönül, aldırma. Gerçi nasıl dinliyorlar onu da anlamadım ben de.
1: Vardır.
0: Öyle mi?
1: Yani şartları zorludur. Muhtemelen yani dışarı çıkmak için can atıyorlar ama... zayıf bir kaslı çıkanlar çok gördüm.
0: Yok ya onu demiyorum. Parçayı yani, nasıl dinliyorlar orada?
1: Ben onu diyorum ya. Yani. Yani fitness yapacak vakitleri var.
0: O demek zaman radyoda dinliyorlar.
1: Vardır canım, illaki vardır.
0: Evet. Efendim bu parça sizler için geliyor.

0: Ya bu şarkılar da dinleyici, insanın dinleyesi gelmiyor mu sence?
1: Harika.
0: Evet, gerçekten. Evet, mesleklere geri dönelim mi?
1: Dönelim.
0: Var mı peki? Sen bana sormuştun yayın başında. Hayalinde bir meslek var mıydı? Sen hayalindeki mesleği yapıyor musun? Yoksa çocukken şunu çokça derdim dediğin bir şey var mı?
1: Ya çocukken şunu yaparım diye hayalim, aslında benim hayalim değildi. Büyüklerimin, ailemin hayaliydi. Bazen belki şimdi bu da farklı bir konu. Aynı hatayı bizler yapıyor muyuz? Büyük ihtimalle yapıyoruzdur. Bizlerden kastım, ebeveynlerden bahsediyorum. Yani ebeveynler kendi hayallerini çocuklara dayatıyor gibime geliyor. Kendi hayallerindekini yaşatmaya çalışıyorlar. Onlar da görmek istiyorlar. Benim hayalimde de yani küçükken bir doktor olayım diye, ama doktorluk yapamazdım da, yani sevdiğim bir meslek değil doktorluk. Yapanları da takdir ediyorum. Öyle hayalimdeki bir meslek yok, ama radyoculuk gerçekten sevdiğim bir meslek.
0: Evet.
1: Maalesef bunu böyle full time olarak yapamıyoruz. Ama yapmak istediğim bir meslek. Şöyle biraz belimizi doğrultabilsek, kendi stüdyomuzu açabilsek mesela, bunu yapmak isterdim.
0: Evet.
1: Konuşmayı seviyorum.
0: Ben de.
1: Böyle konuşarak insanlarından.
0: Müziği seviyorsun.
1: Müziği de seviyorum. Aynen. Böyle, bunu yapabilirdim mesela. Ha. Tam olmasa da bir nebze de olsa sevdiğim mesleği icra ediyor muyum? Evet, ediyorum. Diğer tarafta şu andaki yaptığım meslek de gerçekten severek yapıyorum. Hoşlanıyorum. Çok stresli bir meslek. Yöneticilik, ama seve seve yapıyorum. Ondan dolayı küçükken öyle hayal ettiğim bir meslek yoktu. Dediğim gibi büyüklerimin hayal ettiği, benim için hayal ettiği ama benim hayalimde olmayan şeyler. Şimdi aynısını da biz belki çocuklarımız için yapıyoruz. Kendi hayallerimizi, ya şu olsun, geleceğe dair daha emin adımlarla. Ya bak, bu meslekte ilerleyebilirsin. Bunun sana getirisi çok olacaktır diye. Ama sonuçta belki hayatımızda çağımızın en büyük sorunu da bu. Yani insanların sevmediği meslekleri yapmak zorunda kalması.
0: Evet.
1: Yani mutsuz olan bir doktor düşünsene. Geçenlerde yine doktora gittim. Bir el bileğimde bir sıkıntı var. O kadar güleç yüzlü bir doktorla karşılaştım. Doktor, doktor bey böyle nazik, beyefendi bir şekilde karşılaması, uğurlaması. Bazen de oluyor, giriyorsun. Ya hasta gelmiş, hastanın zaten psikolojisi alt üst olmuş durumda. Sen ona moral vermen gerekirken, onun biraz daha yükselmesi pozitif anlamda gerekirken, somurtkan, kendinden böyle yüzünden şer akıyor, böyle bir şey. Bu her meslek için geçerli. Bu hemşireler için de geçerli, avukatlar için de, öğretmenler için de. Yani nesli hazırlayan bir öğretmenin, düşünsene çocuklara somurtkan bazı öğretmenler var. Benim çocuk gençlik zamanımda da yani dersten soğuyordun. En sevdiğin dersten o hoca, evet, var diye ya, soğuyordun.
0: Çok vardı. Yani en azından ben denk geldim.
1: Evet, yani düşünsene, kısacası sevmediğin bir mesleği yapmak yerine sevdiğin bir meslekte, yani sabah kalktığın zaman üşenmeden, yorulmadan gitmek.
0: Asıl sorun
1: gitmek
0: işte burada değil mi? Mesela ben kendimi bulasıya kadar epey bir vakit türettim. Burada insanlara, gençlere önündeki yeteneklerini ortaya çıkaracak, onların maharetlerini ortaya çıkaracak bir önderlere, rehberlere ihtiyaç var. Bu rehberliği kimler nasıl sağlar bilmiyoruz. Olabildiğince kendi çocuklarımıza dilimizin döndüğünce tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama gerçekte acaba neye yeteneği var? Gerçi bunu çocuk psikologları da gelişim testiyle, birçok şeyde, hatta IQ testiyle, sayısalcı mı, sözelci mi, işte biliyorsun farklı zeka tipleri de var. Buradan ayırt edebiliyorlar. Ama dediğin gibi şu gerçekten çok önemli. Geç kalmadan insanın hayal ettiği, sevdiği bir mesleği yapıyor olması gerçekten birçok şeye değer.
1: Kesinlikle.
0: Ya alkış gönderelim ya. Yani.
1: Gönder o zaman, hadi gönder. Ama böyle gönder deyince de beklemek de ayrı bir şey oluyor ya. Böyle hemen göndereceksin. Şak. Alkış çok ses şey geldi ya. Tıs geldi.
0: Aynen bir şey oldu.
1: Yani burada belki bir çocuğun tavsiye alamayacağı kişiler listesine yap desen herhalde ailesi, annesi, babası olur. Yani bir çocuk Bu benim için öyleydi. Bilmiyorum senin için öyle midir? Yani anne baba öğüt verdiği, nasihat ettiği zaman bu çocuk da geri tepiyor. En güzel öğütü, en güzel nasihatı çocuklar akranlarından veya da onların kendileri için rol saydıkları, rol biçtikleri kişilerden alır. O insanlara bulmak gerekiyor.
0: Ya, bu da ne kadar bambaşka dersen. Bir şey.
1: Bu da bambaşka bir şey.
0: O insanlar nereden bulacaksın? Örnek, rol, model. Yani zor gerçekten. Özellikle ebeveyni olarak çocuklarının doğru mesleklere yönelimleriyle ilgili. Ben ara ara kızımı yokluyorum. 13 yaşında ellerinden öper. Kızım... var mı böyle yavaş yavaş aklına? Geçenlerde dedim misal veterinerlik düşünüyorum dedi. Dedim iyice araştırdın mı? Karşı değilim. Ama buraya gelen müşteriler sadece kedisiyle köpeğiyle gelmeyecek. Köpesi diyordum neredeyse. Köpeğiyle gelmeyecekler dedim. Nasıl yani dedi. Bocaladı. Tabii şimdi çocuk nihayetinde.
1: Aklına, yılanıyla gelecek.
0: Aynen onu dedim. Var benim iş arkadaşlarım var. Adam yılanla sitem ediyor. Geçen diyor güzel koca bir tavuk tavşan getirdim diyor. Abi, yemedi diyor. Yemedi şey diye ya. Yılanla sitem ediyor. Var mı böyle bir şey?
1: Yani tavşanla besliyorsun. Bir de Allah'ım ya Rabbim. O sevilmelik yumuşak tüyleri olan. Aynen. Aynen. Yanaklarını sıkmalık.
0: Senin benim evde beslemek istediğimiz can attığımız o uzun kulaklarıyla evinde şey sıkmasın.
1: Yılanlı.
0: Adam tam besliyor. Tersi aynen veyahut da tarantula besleyen, örümcek besleyenler farklı meslekler, farklı hayvanlar var. Bunlarla yüzleşebilecek misin? Ve bunun eğitimini alırken sadece kedi köpekten bahsedilmeyecek. Bunu elleyecek, deneyecek, tecrübe edeceksin sonuçta dediğimde. Hadi ya dedi böyle bir bocaladı 3-5 saniye sonra. O zaman yapmam ben bu mesleği.
1: Hani hangi hayvanlar bunu fark etti?
0: İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Hani belki de çocuğu meslekten soğuttum. Daha başlamadan mesleğinden soğutmuş oldum ama. Var böyle ara ara yokladın. Çok güzel keman çalıyor. Enstrüman.
1: Kreatif, ben ona bayılırım.
0: Kreatif yanları var. Misal böyle bir daha duygusal böyle. Onu ön plana çıkartmayı düşünüyoruz. Veyahut da işte dediğim gibi. Hani biz önüne imkanları sunuyoruz. Bizim gibi... Tabii babası da ne üflüyor sonuçta değil mi?
1: Değil mi? Şimdi. Sanat ruhlu babası var.
0: Yani ailemizde
1: yani neyzen var neyzen. Böyle kim...
0: Ama şaka bir yana bir de şakada olsa diyorum bazen hanıma diyorum. Sen de diyorum bir enstrüman daha öğren de Bremen çalgıcıları gibi gezelim.
1: Bremen mızıkacıları. Enstrüman çalmak insanın gerçekten beyninin sol lobu mu sağ lobu mu artık bilmiyorum ama bir tarafını... geliştiriyor.
0: Bir tarafı. Neyse ama şuradan biraz daha devam edelim istersen. Sonra kapanış şarkımızla yayınımıza veda edelim. Zaman bugün gerçekten aklı geçti. Meslekler tabii konu derin olunca, büyük olunca değil mi? Tabii.
1: Bir yere bağlayacak efendim.
0: Hayır bağlamaktan değil. Şimdi aklımda o şeytani espriler geçiyor. Kendimi dizginlemek için
1: yapma,
0: şey yapıyorum.
1: Etme.
0: Yok şeytan uymayacağım merak etme. Sokak bileycilere, ölmüş mesleklere değinelim. Sonrasında aklına geçen varsa söyleyebiliriz. Uyandırıcılar. Baksana çok böyle fantastik gençlerin ağzından biraz konuşmam gerekiyor. Çok fantastik bir ölmüş meslekten bahsedeceğim.
1: Neymiş?
0: Adı da çok enteresan. İngilizcesi knock-up diyorlar. Uyandırıcılar. Çalar saatlerin icat edilmesinden önce İngiltere ve İrlanda'da uzun çubuklarla insanların pencerelerine vurarak onları işe uyandıran profesyonel, nasıl bir profesyonellik bilmiyorum, uyandırıcılar vardı. Yani telefon alarmları bu mesleği tabii onları tarihe gönderdi.
1: Tabii onun şiddetini çok hızlı vurursa camı kırabilir yani o zamanki camlarda şimdiki değil.
0: Profesyonellik, amatörlük burada devreye
1: yani
0: giriyor.
1: Belki aklıma ilk o geldi. Uyandırıcı deyince benim aklıma Matrix geldi ya.
0: Evet.
1: Orada tamam kafaya sokuyorlar ya böyle fişi.
0: Bir tane daha var bununla kapanışı yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Lobut dizicilere.
1: Lobut dizicilere.
0: Evet yani bowling pin setters diyorlar. İngilizcem aksansız konuşurum da. Bowling salonlarında bak bunu ben de bilmiyordum. Bowling salonlarında devrilen lobutlara arkada durup eliyle tek tek düzelten kimselere denilirmiş. Yani tabiri caizse akıllı mekanik sistemler daha gelmemiş o dönem. O lobutlar düştüğüne hemen hızlı tabii aslında bir avantajlı tarafı da var. Bu da ölmüş meslekler arasında. Evet sevgili Çaycı.
1: Efendim.
0: Güzel bir hafta geride bıraktık. Bundan sonraki süreçlerde değerli dinleyicilerimize tekrar Instagram sayfamızı güncelleyip oradan bizi takip almalarını söylüyoruz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere bir sürprizimiz daha olacak. Bir çay daha, sadece bu programa özel bir telefon hattımız olacak ve burada bize WhatsApp üzerinden yazabileceksiniz. En kısa zamanda bunu da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben Deniz Çalçene.
1: Ve ben Deniz Çaycı.
0: Bu hafta da bizlerle olup bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta geride bırakmanız dileğiyle.
1: Hoşça kalın, sevdiklerinizle uzun kalın efendim.
0: Evet, Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır'la kapanışımızı yapıyoruz.